0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

çiçekler içinde geçiyor önümden, sirenler içinde, ah eller üstünde.

kadar içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni tez saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmak.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Kuzey Almanya

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım.

acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama

bal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
8: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Günaydın dostlar, hepinize Hamburg'dan, Tide Radyo'dan, Kabloleyin, Tide Televizyon ve Radyo Merhaba'dan hepinize günaydın. Güzel bir salı sabahından iyi bir çalışma günü olsun dileğimizle yayınımız başladı. Canlı yayında Kerim ve Kazım sizlerle birlikte, bizleri sosyal medya hesabımızdan canlı görüntülü bir şekilde de izleyip dinleyebilirsiniz. Hepinize şahane bir sabah diliyoruz. Dışarısı çok güzel, bir havamız var bugün. Hafif güneşimiz var, çok da sıcak değil. Tabii ki şu an itibariyle ilerleyen dakikalarda onu da sizlere anlatacağız. Ama önce bir Kerim'e günaydın. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit dem Karl zusammen und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Messages, die wir hoffentlich wie immer unter 01779772772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Sevgili Kerim, şimdi dışarıda acayip bir hava var ama biz şöyle yapalım, istersen günün ilk şarkısıyla açılışımızı yapalım. Şarkıdan sonra hava durumumuzu verelim. Bugün efendim konser biletleri de hediye edeceğiz sizlere. Önümüzdeki hafta ve gelecek günlerde olacak olan konser biletlerini kazanabilirsiniz. Hediye çeklerimizi kazanabilirsiniz. Onun için yapmanız gereken adınızı soyadınızı bir yere yazın. Hazırda beklesin. 0177 977 27 72 ve günün ilk şarkısıyla açılışımızı yapıyoruz. Kulağı bizde olanlar günaydın.

0: Peki ki geldik sizlerle birlikteyiz sevgili Kerim. Şeye bakıyorsun değil mi bir taraftan da, o TikTok'ta bir tane ayıptır söylemesi ama ayıp değil aslında, böylelerine sadece biz Türkiye toplumu geri zekalı diyoruz yazdığı Almanca kelimeyi görüyor musun? Sophoklis diye birisin. Ya böyle işte bakın biz. Hep diyoruz ya sosyal medyada klavye elini altına alan kişiler her şeyi yazıyor. Biz silmiyoruz, bırakıyoruz. Çünkü herkesin kendi karakteri neyse onu yazıyor. Ali'cim günaydın kardeşim. Hasan Bülent Su günaydın. Günaydın yazan dostlarımız, çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir havada bunlarla biz asla moralimizi tabii ki bozmuyoruz. İşimize gücümüze bakıyoruz. Terzi İbrahim abimizin yaptığı gibi, o da almış dikiş makinesini, şu an çalışıyor. Pantolon mu dikiyor, paçalarını mı kıvırıyor, ceket mi yapıyor bilmiyoruz. Ama bakalım bakalım, Mahmut Koçak abimiz trafiktedir kesin ya da pauzededir. Banu bir günaydın göndermiş. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'nden günaydınımız var. Ondan sonra bir dinleyicimiz ne göndermiş? Gününüz aydın olsun. Tüm Hamburglara günaydın diliyorum demiş ama ismini görebiliyoruz mu? Ha, Melek'ten gelmiş. Melek isimli dinleyicimiz de günaydın. Bütün Hamburg'a selam demiş. Günaydınlar. Yaz gününün en güzel radyo sunucuları demiş. Ama yağ çektiler sabah sabah. Kerim bu ne demek ya? He? Sana abi, diyor değil mi? Sana diyor, sana.
1: Bilmiyorum.
0: Kemal Güven abimiz sana da günaydın. Radyo Merhaba dinleyin sevenlere iyi yayınlar, günaydın demiş. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar şimdi hakikaten 2-3 gündür böyle şahane bir hava var. Tabii dışarıda çalışanlar için öyle kolay bir hava değil. Niye? Çünkü müthiş güneş çıktığı zaman öğlen vaktinde 30 küsurlu dereceleri buluyor. Ama bugünden itibaren Almanya'nın çeşitli yerlerinde 40 derecelere varan sıcaklıklar hissedilecek. Bugün güzel eyaletimiz Hamburg'da ise 26 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Yağış oranı yok. Ama ve lakin yarından itibaren, yarın ve Perşembe günü 30'lu derecelerin üstüne çıkmaya başlayacak Hamburg'da hava sıcaklığı. Evet, her zaman uyarıları yapıyorlar zaten. Benim gibi yaşlı olanlar, sabahtan alışverişinizi yapacaksınız. Ondan sonra sakin bir köşeye çekileceksiniz. Çalışıyorsanız bile tempoyu biraz düşürün. Patronlar bu sıcakta niye hızlı çalışmıyorsunuz diyeceklerini zannetmiyorum. Yarından itibaren yine Hamburg'un havası ısınacak. Turgut Duman günaydın. Sevgili Ziya abimiz günaydın. Aydın Yalçın günaydın.
1: Ja, vielen Dank für eure ganzen WhatsApp-Nachrichten. Sehr viele guten Morgen-Nachrichten darunter. Freut uns wirklich, dass ihr uns da alle einen guten Morgen wünscht. Und ich kann zwar jetzt nicht auf alle guten Morgen-Nachrichten eingehen, aber es sind auf jeden Fall viele und deswegen an alle, die uns zuhören, einen wunderbaren, schönen, guten Morgen. Auch auf vielen Plattformen auch natürlich viele Nachrichten bekommen. Einige Nachrichten, die man auch vielleicht mal melden sollte, lieber Kasim. Denn es gibt ja nun mal auf verschiedenen Plattformen gewisse Menschen, die dann sich nicht zusammenreißen können, weil sie sich denken, ja, ist doch kein Problem. Ich meine, ich bin ja so oder so mit einem anderen Namen drin und hab gar nicht meinen realen Namen und so weiter und so fort. Da gibt's ja die verschiedensten Menschen. Aber Kasim, da lassen wir uns nicht von abschrecken.
0: Evet. Sevgili Kerim, şimdi biz 2004 2 Nisan'dan bu yana TIDE Radyo'nun resmi açılış gününden bu yana yayındayız ve çeşitli müzikler de çalıyoruz. TIDE Radyo zaten Hamburg'un halk kanalı ve çeşitli müzik çaldığı için Hamburg'daki vatandaşlar tarafından sıklıkla dinlenen bir radyo kanalıyız. Şimdi şöyle yapacağız, biliyorsunuz konser biletleri hediye ediyoruz. Önümüzdeki hafta, bu cuma değil gelecek cuma, Wilhelmsburg ve çevresinde oturanlar, ben Kürtçe müzik seviyorum, dinlemeyi seviyorum diyenler, Kürt sanatçı Kava Hamburg'da olacak. Onun güzel bir konseri olacak. Onun için ikişer tane bilet hediye edeceğim. Yani Kürtçe konsere gitmek istiyorum diyenler, Kava'nın konserine ikişer kişilik biletler hediye edeceğiz. Aynı zamanda 9 Ekim'de de Selda Bağcan'la olacak olan güzel canlı konsere bir kişilik bilet hediye edeceğiz. Ama ne zaman? ilerleyen dakikalarda. Neyden sonra? Önce Mehmet Erdem'i dinletecek Kerim bizlere. Sonra, değil mi Kerim?
1: Ja, wir hören noch einmal kurz in die nächste Musikpause rein, und zwar von Mehmet Erdem mit Hakim Bey. Und in dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, zwei Tickets zu gewinnen. Einmal für die türkische Sängerin Selda Balcan im CCH Hamburg. Sie wird ja im Oktober in Hamburg sein, einmal für sie. Und oder für den kurdischen Sänger Hosan Cover, der ist auch in Hamburg. Und auch für ihn könnt ihr ein Ticket gewinnen. Wann ist das Konzert, Kasım?
0: Ayın 3'ünde Cuma günü, önümüzdeki hafta Cuma günü Bürgerhaus Wilhelmsburg'da olacak.
1: Am 3.7. im Bürgerhaus Wilhelmsburg, und das Selda Bajan Konzert hingegen findet dann am 9. Oktober statt. Evet. Für beide Konzerte könnt ihr was gewinnen, also gerne uns schreiben unter 0177 977 2772.

0: İki cihanda da eyvah, eyvah, eyvah. Peki Aşırı Yüksel Antalya'da şu an tatilde bizi dinliyormuş. Teşekkür ederiz. İyi tatiller dileriz. Sevgili Esat abimiz de Antalya'da tatilde. Herkes tatile gidiyor. Yine de TİDE Radyo'yu dinliyor. Kardeşim tatile gitmişsiniz. Bırakın dinlememi. Kerim ilk defa radyoyu dinlemeyin diyen bir radyo programcısı değil mi? Tatil yapsınlar, dinlensinler. Geldikleri zaman zaten onları yeterince kızdıracak şeyler bulurum ben burada. Mehmet Topçu abimiz günaydın. Bekir Günyer günaydın. Recep Guguk günaydın. Trafikte çok kötü durumlar diye yazmış. Teşekkür ederiz. Şimdi sevgili Kerim, cumartesi ve pazar günü Hamburg'da, önce cumartesi günü Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nde, sonra da pazar günü Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nde aşure var. Tamam mı? Buradan duyuralım dinleyicilerimize. Mutlaka ve mutlaka oraya gitmek isteyenler Galatasaray Hamburg Derneği'nde cumartesi günü, Kuzey Almanya Beşiktaş Hamburg Derneği'nde pazar günü aşure günümüz var efendim. Herkes davetlidir. Gelebilirsiniz. Şimdi onun dışında bu sene, daha doğrusu bu dönemki Dünya Kupası'ndan fazla zevk almadık. Yıllar sonra, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık ama o katılmanın ne derler, gazıyla çok havalara girdik gibi geliyor bana. Hemen boyumuzun ölçüsünü aldılar. Milli futbolcularımız da ellerinden o kadar geliyor. Çünkü saçlarını boyamaktan, dans etmekten maç yapmadılar. Bizi iyi temsil etmediler diye düşünüyoruz. Elbette eleştiriler olacak ama şu maçlar bir bitsin. Perşembe akşam Almanya'nın maçı var değil mi Kerim?
1: Evet.
0: Evet. Perşembe akşam 22'de olması gerekiyor yanılmıyorsam.
1: Evet,
0: Almanya'nın maçları yine güzel saatlerde ama bizim milli takımın maçı sabah 4'te olacak. Ha, 4'te kalkar mısınız? Ben kalkarım. Çünkü uyanıyorum o saatte. Ama sizi bilmem, çünkü bizim şevkimizi kırdı futbolcular. Daha bir gol dahi atamadık. En son golü İlhan Mansız atmıştı. Evet, 24 yıl önce en son golü İlhan Mansız atmıştı. Ondan bu yana gol atan milli takımda, Dünya Kupası'nda futbolcumuz yok. Olsun, futbol bu, eğlencesine bakıyoruz. Geri kalan şeyler zaten olacaktır. Ha, biz temeli düzgün atmadığımız için oluyor bence Kerim bu. Mesela biraz önce sevgili dostlar, Kerim'le konuşuyordum. Kerim diyor, iki defa diyor kalktım diyor, uykumdan oldum diyor. Bu sefer maçı seyretmeyeceğim. Uyanabilirsen seyret Kerim. Yine milli takımdır. Her zaman yanında olmamız gerekiyor.
1: Yok, gerek yok ya. Ben izlemesem de olur yani. Onlar kendileri oynasınlar. Sorun yok yani.
0: Ama bir gol atarsak.
1: Bilalarında şey
0: yapıyorlar. Ama bir gol atarsak Hamburg. Ya geçen gün bak, biz 24 yıl önce Almanya'daki kardeşlerimize nasıl maçlardan sonra şov yapılırmış öğrettik. Geçtiğimiz gün Almanya'nın galibiyetinden sonra Reeperbahn çevresi araç konvoyuyla dolmuş taşmış.
1: Evet, ben de katıldım oraya.
0: Sen de mi katıldın?
1: Çünkü,
0: Türk takım gün... beni mutlu edemi bari Almanlarla eğlenin, evet, dedin değil mi?
1: Yani şöyle, o gün içinde bir şeyi kutlamam gerekiyordu.
0: Yani kutlamak
1: mecburum. Almanya kazanmış bari onu şey yapalım Kerim. Dedim. Gittik Reeperbahn, orada araba konvoyuna katıldık.
0: Kerim,
1: çok güzeldi. Çok, evet, güzel bir hissiyattı.
0: Dün akşam Arjantin'i izledim. Messi yine şovunu yaptı. Penaltıyı da 3 gol atacaktı. Ondan sonraki maç, gece yarısı oynanan maçta da Mbappe abi, bunlar futbolcuysa bizimkinler ne diye düşündürtüyor insana ya. Bunlar ne biçim uzaylı mıdır? Nedir bunlar ya? Messi olsun, ya Mbappe
1: lütfen
0: olsun.
1: Lütfen ya. Adamlar villalarını aldılar mı?
0: Doğru ama, biz çok mi şımartıyoruz değil mi? Mesela hemen daha aldılar, işte turu geçince villa veriyorlar. Abi oynayan ay yıldızlı bayrak için oynayacak diyeceksin. 1 lira prim vermeyeceksin aslında.
1: Hayır kazım, şimdi sana bir sorum olacak.
0: Sor. Zor olmasın.
1: Biz mesela reytingde birinci olduk. Bana da bir villa hediye edebilir misin lütfen?
0: Neyi?
1: Çünkü reytingde birinci olduk.
0: Biz. Neyde birinci olduk?
1: Diyorum ki reytinglerde birinci olduk.
0: Hangi reyting?
1: Şey versene villa.
0: Hangi reyting?
1: Aha, bizim reytinglerimiz düşmüyor ki. Bana bir villa ver.
0: Öyle bir dünya yok. Sen işini
1: abi
0: yapıyorsun.
1: Öyle bir dünya
0: Allah
1: yok.
0: Allah.
1: Adam top geçiyor, villa alıyor. Ben de sana diyorum ki reytingde bizlerden daha yüksek olan yok. Sen diyorsun yok.
0: Yok. İşin. Öyle bir şey.
1: Abi ben de villa istiyorum. Öyle Afile şey. Yoksa ben gidiyorum abi. Yok ben o zaman bizim milli takıma gideyim. Zaten oynamasam da villa alıyorum.
0: Ben sana şimdi senin çok sevdiğin hatta aşık olduğun bir sanatçının şarkısını çalacağım. Onu hediye olarak kabul et. Sibel Can. Tamam. Aman çok seviyorum. Abi. Hayır öyle deme. Ne oldu aşkın bitti mi bir anda?
1: Ya yok da ne
0: aşkı istedim? Aşkı paraya tercih tamam ettin işte, yani.
1: Tamam da bir tane insan da benim canım istemiş şimdi ya. Tüh be.
0: Evet. Hadi Sibel Can'ı çalacağız.
1: Ben de milli takıma gideyim zaten oynasam da paramı alıyorum o yüzden ben oraya gideyim ya.
0: Şimdi şey sen gidemezsin. Sen de benim gibi tarama özürlü olduğun için saçlarını sarıya boyayamayacağın için seni de villa vermezler. Saçını sarıya boyamazsın.
1: Villa verirlerse boyarım saç çektiririm yani. Villa vereceklerse gidip yaparız yani. O sorun
0: peki
1: değil.
0: Kerim hadi sonra devam edelim, çok konuştuk hadi.
1: Live geht's weiter hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Es gibt zwei Veranstaltungen am Wochenende, unter anderem für die Arschwoche, beziehungsweise er ist im Deutschen sehr bekannt als Norse Pudding. Der Galatasaray Hamburg Verein macht das am Samstag und der norddeutsche Hamburger Beşiktaş Verein lässt das Ganze am Sonntag stattfinden in Wandsbek, der Beşiktaş Verein. Und in Altona der Galatasaray Hamburg Verein. Ihr könnt natürlich auch an beiden dran teilnehmen. Dann habt ihr für 2 Tage Essen in Magen und müsst zu Hause nichts kochen, wenn man so einige Türken mal nachreden würde. Spaß beiseite, eine sehr schöne Veranstaltung. Beides, wer daran teilnehmen möchte, kann dies gerne tun. Ansonsten gibt es diese Woche natürlich auch wieder die WM-Spiele. Unter anderem spielt Deutschland am Donnerstag um 22 Uhr gegen Ecuador. Und die Türkei spielt am Freitag um 4 Uhr gegen die USA. Mehr brauche ich dazu auch gar nicht sagen. Ich werde dieses Mal auf keinen Fall aufstehen und mir das Ganze ansehen. Ich möchte gerne meinen Schlaf haben und keine schlechte Laune haben in den Tag. Aber das Deutschlandspiel werde ich mir sehr wahrscheinlich anschauen und das habe ich auch am Samstag getan. Da hatte ich zumindest gute Laune dann, denn am Samstagmorgen sind wir mit einer schlechten Laune da reingestartet in den Tag und am Samstagabend dann um 22 Uhr war ja das Spiel wieder gegen die Elfenbeinküste. Mit 2-1 hat Deutschland gewonnen. Dann habe ich mich auch wieder auf der Reeperbahn mit dem Autokonvoi wiedergefunden. Und habe auch schön gefeiert, denn dieses Feierngefühl habe ich, glaube ich, benötigt. Also, weil nach dem Türkei-Spiel war ich so schlecht gelaunt. Weil man denkt sich, man ist zweimal aufgestanden und zweimal hat man kein Tor gehabt, kein Freudeeffekt, kein gar nichts. Wir haben nur Leuten zugesehen, die versucht haben, Fußball zu spielen. Aber naja, wenn man natürlich Willen geschenkt bekommt, sobald man auf diese WM, sich qualifiziert hat. Also es ist ja genauso wie wenn ich ein Zeugnis bekommen würde und in diesem Zeugnis dann steht, ja, ich bin jetzt qualifiziert für den Abi, habe aber mein Abi noch nicht bestanden, aber natürlich,

0: schade um die ganzen Gelder, die da reingeflossen sind. Aber so ist das.
1: Şimdi sevgili Kerim, Murat Cömert diyor ki Kerim'e katılıyorum diyor. Milli duyguları dolar ile yer değiştirenlerin olacağı buydu diyor. O da sistemini dile getirmiş. Sibel Can'dan sonra buradayız. 0177 977 27 72'ye ilk mesaj atan dinleyicimiz ister Selda Bağcan, isterse Kava'nın Kürtçe konserine ayın 3'ünde önümüzdeki hafta Cuma Wilhelmsburg Bölge House'da yapılacak olan konsere ikişer kişilik bilet kazanabilir. Selda Bağcan bir kişilik bilet, onu da hatırlatalım. Geliyoruz az sonra, ayrılmayın.
0: Ja, dann eine kurze Musikpause von Sibel Can und danach kommen wir wieder bei zurück.

0: Galatasaray ve Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'ndeki aşureler saat kaçta diyorlar efendim? Saat 14'ten itibaren gidebilirsiniz. Serkan Babacan yayın bitti abi diyor. Niye yayın bitti? Çok konuştunuz anlamında söylüyor. DJ Ceren'i Selda Bağcan'a ben de gitmek isterim diyor. Sana maalesef bilet veremeyiz. Arkadaşlarımıza bilet hediye edemiyoruz. Sen bizim arkadaşımızsın. Değil mi? DJ Ceren'i sonra demezler mi? Torpil yapıyorlar. Ali Yıldız müsaitse birazdan onu ararız. Ali Yıldız çünkü ilk yazan dinleyicimiz. Değil mi Kerim? Ali Yıldız'ı ararız, konuşuruz. Eğer isterse ona bir tane Selda Bağcan konser biletini hediye ederiz. Sorun yok. Bu arada Nihat Kırmızı abimize de saygılar. Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tele Radio. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, weiterhin für eure guten Morgen-Nachrichten. Viele sind tatsächlich, was die türkische Mannschaft betrifft, meiner gleichen Meinung und schließen sich meiner Meinung an. Genau, aber alles gut. So ist das Leben. Vielleicht nächstes Mal bei der WM dann nach 24 Jahren oder so. Also, wenn wir dann nächstes Jahr wieder drankommen, ne?
0: Evet. Şimdi sevgili

0: Kerim, Ali Yıldız'ı arayalım. Çıkarsa konuşursa bilet onun. Yani sohbet edeceğiz sadece. Sevgili Ali, WhatsApp'tan arıyoruz. Çalıyor telefonun. Çıkarsan bir günaydınını alırız. Ali Bey, günaydın.
1: Günaydın.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz sormalı.
0: Arabadasınız galiba.
1: Evet.
0: Evet, nereden anladım acaba ben? Sesten.
1: Sanırım sesin iyi gelmeyişinden.
0: Ne işiyle meşgulüz?
1: Ben kendim su gaz kalorifer tesisatçısıyım.
0: Yapma. Sen benim adamımsın. Abimsin. Evet. Kışın çok lazım oluyorsunuz. Ali evet. Abi diyeceğim bundan sonra. Peki Ali abi, yaş kaç?
1: Yaş 50.
0: Ya daha dünkü çocukmuşum. Ben de Ali abi diyorum. Olsun, saygıdan. Dinleyici saygılıdır. Ali abi deriz. Şimdi Ali kardeş.
1: Sağ ol, teşekkürler.
0: Selda Bağcan'a evet. Gitmek istiyorsun. Tatile gittin mi bu sene?
1: Ben tatile bir sefer Türkiye'ye gittim ama tatile ayın 15'inden sonra gideceğim.
0: Türkiye'de nereye gideceksin? Yani
1: ben Kayseri'ye gidiyorum.
0: Kayseri.
1: Ben bir yerlerini geziyorum, evet.
0: Oh, memleketi gezeceğim diyorsun.
1: Evet.
0: Peki. Şimdi sana bir soru soracağım. Kulaklarını dikkatli aç. Yani cevap vermek istemezsen ben bunu, bilet senin cebinde, o bir kere garanti, biletin garanti. Hayatta sadece ama bir benim... hak, bak, biletin cebinde. Onu kenara koyduk.
1: Evet.
0: Hayatta sadece bir evet. hakkın var. Neyi değiştirmek isterdin diye sana sorsam, bir numarada eşini, işini, cinsiyetini, yaşını, sağlığını, çevreni, kilonu, ismini, aileni ve yaşadığın ülkeyi, hangisini tercih edersin? Ya da yok ya, ben memnunum hayatımdan mı dersin?
1: Hayatımdan memnunum ama yani bir daha Almanya'ya gelmek istemem diyebilirim yani.
0: Almanya'ya gelmek istemem diyorsun.
1: Aynen.
0: Kayseri'de kalırdım diyorsun yani.
1: Aynen.
0: Peki. Ali Bey, biletinizi birazdan sizlere göndereceğiz gün içinde. O bileti kapıda gösterdiğinizde WhatsApp üstünden atacağız. Tek kişilik bilettir. Onu buradan söyleyeyim. Ali Bey,
1: ben size şey söyleyeyim. Ben sadece bilet için aramamıştım. Mesaj yazmıştım.
0: Neye?
1: Bileti başka bir kişiye hediye edebilirsiniz.
0: Şahanesin. Şahanesin.
1: Zamanım da olmaz. Oldu mu?
0: Peki. Ben ama senin numaranı kaydedeceğim. Olur da kışın kaloriferci ihtiyacım olursa.
1: Tamam. Olur, teşekkürler.
0: Seviyoruz seni. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz.
1: Olur, ben de.
0: Teşekkür ederiz. Sağ ol sohbet için. Eyvallah. Eyvallah. Evet Kerimciğim.
2: Ja, live geht's weiter hier auf Tide Radio und das war in dem Fall der Ali Yıldız. Er hat zwar geschrieben für das Konzertticket von Selda Bağcan, allerdings hat er schon mal was gewonnen, hat das denn jetzt deswegen, oder hat die Chance jetzt einem anderen Zuhörer gelassen, also habt ihr jetzt nochmal die Chance, ein Selda Bağcan Ticket zu gewinnen und genau.
0: Şimdi Kerim, o zaman Selda Bağcan ve Kava konser için biletler açık. Adını soyadını yaz, sen kazan. Kerim, senin var mı değiştirmek istediğin bir şey hayatında? Mesela neyi değiştirmek isterdin? 10 tane saydım bak. Eşin yok ama belki sevgilini değiştirmek istersin. İşini, cinsiyetini, yaşını, sağlığını, çevreni, kilonu, ismini, aileni ve yaşadığın ülke. Hangini değiştirmek istersin?
2: O bende kalsın.
0: Sende kalsın. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim diyorsun. Böyle cesaretim yok söylemeye desene. He?
2: Yok, ben de kalsın o ya.
0: Ya niye cesaret? Hadi bir cesaret, hadi şöyle bir, hadi bir kendine bir su iç.
2: Yok sağ ol. O bende kalsın.
0: Şeyi söyler misin? Ali Kaya, lahmacuncu Ali Kaya'ya ben bilete talibim diyor. Onu da tanıdığımız arkadaş, dost olduğum için ona da veremiyoruz değil mi?
2: Evet, ona da veremeyiz. Ya,
0: olmaz, olmaz. Sonra derler ki eşe dosta bilet veriyor. Dedirtir miyim? Dedirtmem. O yüzden şarkı arasına gidiyorum. Şarkıdan sonra ilk yazan kazanır efendim.
2: Dann gehen wir einmal kurz in eine Musikpause, kommen dann wieder für euch zurück. Es ist natürlich für euch dran, bei Messages schreiben unter 00177 977 2772. Schreiben uns natürlich enorm viele Menschen. Wir versuchen das jetzt natürlich auch alles einmal durchzugehen. Wichtig ist an die Leute, die uns kennen. Ihr braucht uns nicht zu schreiben. An euch wird das Ticket auf jeden Fall nicht gehen. Ihr braucht es gar nicht versuchen.

0: senin.
1: Alo, günaydın.
2: Günaydın, merhabalar.
1: Teşekkür ederiz. Günaydınınız da bizden günaydın. Şimdi sistem etmişsiniz. Hadi. Ama ben yazıyorum, görmüyorsunuz. Siz galiba sadece ikimiz arasında mı yazıştığımızı zannediyorsunuz?
2: Öyle umut etmiştim ama maalesef evet.
1: Ama bak işte ya, umut etmek güzel bir şey. Her şey umut etmekle başlıyor. Biraz önce evet. Ali Yıldız abimiz bileti almayınca sıra size geldi.
2: Evet evet.
1: İsminizi dinledim. Alabilir miyim?
2: İsmim Nurtaç.
1: Nurtaç Hanım. Evet, soy isminizi evet, de almam gerekiyor. Çünkü bileti size göndereceğiz.
2: Tamam, Yılmaz.
1: Nurtaç Yılmaz.
2: Evet.
1: Peki çalışıyor muyuz yoksa evde mi oturuyoruz?
2: Öğretmenim ben Kazım abi.
1: Öğretmensin.
2: Evet.
1: Sen söylesen ben sana torpil bile yaparım. Öğretmenlere ve hastane çalışanlarına bende her zaman torpil var.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Selda Bağcan konser bileti kazandın. O zaman sana ederim. Biraz böyle öğretmen şeye yakın mı oturuyorsun böyle Bilşte tarafı?
2: Bansbek'teyim.
1: Tamam. Bansbek'teysen tamam. 10 tane de Ali Kaya yazmış. Demin ona dedik ya. İşte sana evet. Bilet veremeyiz, tanıyoruz. O da dedi ki madem bana bilet vermiyorsun ben bir dinleyiciye 10 tane lahmacun ısmarlıyorum diyor.
2: Süper, çok teşekkür ederim.
1: Tamam, oraya gideceksin. Tamam. Ben radyodan geliyorum, en tazesinden, sıcağından böyle lahmacunlar, 10 tane lahmacun. Okul
2: tamam,
1: çıkışında.
2: Çok teşekkür
1: tamam,
2: ederim.
1: Biletini
2: çok
1: de birazdan sana ederim. Göndereceğiz.
2: Tamam, bugün şanslı günümdeyim.
1: Aynen teşekkür öyle. Ederim. Hadi bakalım, teşekkür iyi dersler ederim. Diliyorum. Teşekkür hoşça ederim, kalın. Sağ olasın. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun.
2: Teşekkürler.
1: Evet Kerim, öğretmenimiz kazandı.
3: Ja, das war hier die liebe, wie heißt sie nochmal?
1: Nurtaç. Nurtaç.
3: Die liebe Nurtaç hat angerufen und hat jetzt ein Selda Bajan Konzertticket gewonnen, ne Kasım? Genau,
1: evet,
3: Selda Bajan
1: evet.
3: Konzertticket gewonnen, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Konzert in CCH Hamburg.
1: Kerim, bazen hani insan, sen hep diyorsun ya bana, Kazım abi işte pozitif düşün, pozitif enerji, pozitif enerji. Böyle hediye kazanarak güne başlamak bence güzeldir, değil mi? Hı?
3: Tabii ki haftaya böyle başlamak.
1: Değil mi?
3: Daha iyisi var mı?
1: Değil mi? Ama haftaya dün başladık haftaya. Bugün haftanın ikinci günü.
3: Biliyorum. Biliyorum ama bugün de hafta başlangıcı gibi bir şey yani.
1: Aynen. Haftanın ikinci günü daha ısınma var. Turları. Yarın da bitti mi zaten, hafta sonu diyoruz biz biliyorsun.
3: O kadar da değil ama dün mesela ben de çok güzel başladım haftama mesela.
1: Ya yani. Ne geçti, anlatabilir misin?
3: Dün bir şey geçmedi. Dün bayağı bir çalıştım. O geçti.
1: Ya sen çalışmayı güzel. Ya sen ne çalışkan bir çocuksun ya. Vallahi bilmem. Ben hiç bana benziyor. Ben çok tembelim ya.
3: Dün ben İbrahim abin yanındaydım.
1: Aa, selam söyleseydin.
3: Aleyküm selam Cebbar abi dedi. Hatta bizi dinliyordur buradan.
1: Dinliyor mu? Peki.
3: İletelim.
1: Altona'ya Gaziantep değil mi? Kebap House.
3: Gaziantep Altona.
1: Gaziantep Altona'ya selam olsun.
3: Selamlarımızı iletelim.
1: Evet.
3: Dün orada çekim yaptık. Hatta... Dün oradan şey de geçti. Aklıma ismi gelmiyor bak.
1: Nasıl?
3: Celal abi de geçti.
1: Brotko.
3: Selamlarımı
1: selam
3: iletelim.
1: Olsun.
3: Ha oradan geçti, gördü evet. Hatta bizim çekimleri.
1: Aydın yazmış zaten bu sabah. Günaydın göndermişler Brotko'dan
3: evet,
1: Aydın.
3: Günaydın. Buradan iletmiş olalım.
1: Bugün bir şey kafama takıldı. Erkan abin sana söz vermemiş miydi? Her gün arabadan sana günaydın yazacağım yayın saatinde diye.
3: Onu bilemeyeceğim.
1: Dondurmacı.
3: Onun da işi var ya. Baksın.
1: Hayır abi ben anlamam. Abi ben yani. Anlamam. İşi gücü bırakacak. Sana bir günaydın yazacak. Ben burada ekranda göreceğim. Olmaz.
3: Abi yok, o kadar şey yapamazsın ya. Sen bence niye
1: bak, abi ben çok kıskanç. Çok böyle tam bir boğa burcu. Anlamam da burçlardan, öyle diyeyim. Hani anın arkasına sor. Ben boğa burcuyum abi. Ben dediğim dedik. Ben öyle bir adamım.
3: Ha, sen diyeceksin. Bence bunlara bir bak.
1: Ya. Kerim bak benimle uğraşma. Şarkıdan sonra
3: ben
1: konuşurum.
3: Ben ki.
1: Pozitif baksana, enerji gönder.
3: Oku.
1: Bana
3: oku, olay
1: yok bitiyor. Gerek yok. Gerek yok, dinleyicinin moralini dönüşte bozalım. Hadi geliyoruz birazdan.
3: Tamam. Okay Kazım. Lass uns jetzt einmal weitermachen mit der nächsten Musikpause und danach wieder zurückkommen mit einer Nachricht, die es in sich hat. Das sind ja wirklich Nachrichten, die sind neu. Ich freue mich auch schon, die gleich durchgeben zu dürfen. Denn es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Nachricht. Ihr könnt euch auf jeden Fall sehr freuen. eine kurze Musikpause, schreibt uns gerne unter 01779-72772 oder über unsere Social Media Plattformen überall zu finden unter Radio Merhaba. Vielen lieben Dank für eure ganzen Nachrichten, die wir jetzt auch schon bekommen haben. Und nicht böse sein, wenn ihr nicht drankommt oder nicht vorgelesen werdet. Denn die Nuttasche hat sich gerade auch beschwert und gesagt, warum komme ich nicht dran? Ihr seid nicht die Einzigen. Wir sind hier auch nicht nur mit zwei, drei Leuten in einer Sendung. Wenn ihr, ich wüsste, wie viele Nachrichten ihr bekommen bei solchen Ticketankündigungen, dann würdet ihr uns auch verstehen. Eine kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Evet, güzel bir sabahın daha sonuna geldik. Çalışan dostlarımız hepinize, ama hepinize güzel bir gün olsun. Dediğimiz gibi dışarıda havamız sıcak, bol bol su içmeyi ihmal etmiyoruz. Sonra yoksa benim gibi tansiyon sorunları yaşayabilirsiniz. Tansiyon sorununuz olmasın, çalışırken işiniz güzel gitsin dileğimizle. Bu sabahki TİDE Radyo yayınını sonlandırıyoruz. Kerimcim, çok teşekkür ederim. Sana da güzel bir gün diliyorum. İnşallah işlerin bol, kazancın bol olsun.
1: Amin hepimizin inşallah. Von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch TİDE Radyo einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Bis dahin passt euch auf, bleibt gesund und habt einen wunderbaren, schönen Dienstag.
0: En hızlı yazan dinleyicimiz Tülay Hanım, Serdar Ortaç istiyorum demiş. Peki efendim, Serdar Ortaç'la da vedamızı yapıyoruz. Güzel bir gün olsun, hoşçakalın.
1: Die Tülay hat sich Serdar Ortaç geschrieben. Sie war die schnellste, das haben wir gerade nochmal in der Musikpause geprüft. Sie war die schnellste, die geschrieben hat. Deswegen in euren Ohren ein Lied von Serdar Ortaç. Einen schönen Tag, bis dahin, tschüss.

0: Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
3: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
4: Arif abi, iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
5: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
6: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
7: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
1: Arif Güven Show.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Arif Güven
1: Showtime. Muhabbetine bayılacağınız,
3: enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Çiçeğim, bana sen, bayanlar baylar,
5: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Kurban olduğum herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Bu alkış nedir ya? Sadece radyo programı yapıyorum abi. Hakikaten söylüyorum, sadece radyo programcısıyım. Ama süperim, biliyorum yani. Tabii canım. Bunu bana siz söyletmeyin ya, siz söyleyin sevgili dinleyenler, vallahi söylüyorum. Dur oğlum, al şu alkışları ya. Duyan dakika, gerçekten söylüyorum. Stüdyonun önünden geçenler içeride sünnetim var falan zannedecekler abicim. Kız. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduğum. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Çiçeğim, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde. Şarkılarımızdan, türkülerimizden, muhabbetimizden, etimden, sütümden, yürümden. Faydalanın gençlik. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bir parça da olsa yüzünüzde. Mizah burada geçerli abi. Hakikaten söylüyorum. Günlük hayatta pek bir işe yaramıyor. Açık ve net söyleyeyim. Yani ne bileyim, okulda da pek bir işe yaramıyordu. İşte bravo Arif, hakikaten söylüyorum. Matematik dersinde yaptığın Kemal Sunan taklidi çok güzeldi. O yüzden sana 10 veriyorum demediler. Yani tabii canım. Ya da ne bileyim babacığım, sırf komik olduğun için restoranda hesap ödemeyen birisine rastlamadım. Yani mizah burada geçerli abi. Anlatacağız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Tabii ki de kendi mizah penceremizden bakarak kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Evet. Dur. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkart. Sevgili dinleyenler, dinlemek için bugün de bu kardeşinizi tercih eden bütün herkese gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Ve şu anda sesimi duyan bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandınız. Baba ne kadar güzel bir gündü o gün ya. Dediğiniz günlerden birisi olur inşallah. Seyir halinde olanlara malumunuz, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Başka emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emekliye, ev hanımına, açık mekanda çalışmak zorunda kalanlara, biz de çalışıyoruz diyen herkese teşekkürler dostlar. Allah kolaylık versin. Babacığım, herkese hakikaten söylüyorum, ekmeğinin derdinde ya valla. Her şey çok pahalı malumunuz. Hatta bununla ilgili bir haber vardı ya. Bakınız, Türk halkında en yaygın gözüken hastalık, hakikaten söylüyorum, bel ağrısıymış yavrum. Dedim tamam, gayet normal. Belimiz niye ağrıyor? Yavrum belli, kemer sıkmaktan yani. Anlatırım haberlere geldiğimde. Ne diyorduk? Evet, bir alkışta tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Valla hiç yolunuz bırakmıyorlar. Süper. Memlekette ne oluyor? Bir tarafta seller var, bir tarafta yine yanmaya devam edenler var. Yine yalan haberler var. Tabii canım. Konuşuruz. Sevgili dinleyenler, muhtemelen bu kadar açılışımız yeterli olmuş olsun. Velhasıl biliyorsunuz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Velhasıl bugün de ne yapalım? Abi güzel bir Arif Güven Showtime çıkartalım. Hadi baba, başlıyoruz.
0: Yeni bölümler, yeni bir macera,

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Şimdilik buradayız. Muhtemelen de sevgili dinleyenler, herhalde donmadan önceki son adonsu yani. Yavrum şu klimanın ayarını bir tutturun. Gerçekten söylüyorum, 21 derece yapmışlar stüdyoya. Bildiğin şu anda buzluğa atılmış kurban eti gibi hissediyorum kendimi. Yemin ediyorum donacağım ya. Derdiniz de gençlik. Şimdi dur. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. İlk etapta Arif Güven Show Time WhatsApp numarası 0530-071-4355. Çiçeğim bir daha söylüyorum. Tane tane yavaş yavaş. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa şimdiden teşekkür ediyoruz. Arif Güven Show Time yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Show Time. Twitter @arifguvenabi. Twitter @arifguven. Teşekkürler. Klavye kahramanı arkadaşlarımız. Vallahi çok keyifli, çok da güzel bir ilişkimiz var ya. Ki ben malumunuz özel hayatımda uzun ilişkilere hiç gelemiyorum abi. Vallahi gelemiyorum, billahi gelemiyorum ya. Şöyle bir şey oluyor. Uzun ilişkilerde samimiyetten dolayı babacığım romantizm kayboluyor. Ya aşkım üstündeki çok yakışmış desen eyvallah kardeşim sağ ol diyecek ilişki oluyor. Heyecan kalmıyor abi. İlk günler öyle değil. Bak ilk günlerde başka kızlara bakamazsın bile onun yanındayken. Ama ilişki uzayınca ne oluyor? Artık o sana gösteriyor. Of bak hatundaki kalçalara bak falan diye. Tabii canım. Gelemiyorum uzun ilişkilere. Ama yapacak bir şey yok. Sizle olan ilişkim gayet güzel abi. Vallahi. Ben paramı kazanıyorum. Siz de güzel güzel beni dinliyorsunuz. Böyle bir ilişkimiz var biliyorsunuz yani. Ne oluyor? Ne bitiyor? Sıcaksa çay iç abi. Ya yavrum böyle bir yalan var biliyorsunuz değil mi? Çay harareti keser diyorlar. Diyorum iyi güzel de ne zaman? 3 gün sonra mı? Yani çünkü ben daha çayı içerken terliyorum yavrum. Bakalım. Selamlar, selamlar, selamlar. Nerelerden selamlarımız var? Antalya ile başlıyoruz. Kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Uşak'tan selam var. Edirne aynı şekilde. Nevşehir burada. Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Biga, Düzce bize selam olsun. Bilecik burada. Londra'ya selam olsun. Buyurun. Karaman'dan selamlar. Mardin burada. Nazilli burada. Elbistan burada. Bolu'dan selamlar. Giresun canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Rıfat'ım ailece dinliyorlar. Şu anda seyir halindeler. Böyle bir fotoğraf yollamışlar. Arkadaki fıstığı da benim için öpün. Ünye burada. Patron yaz yoklamaya. Yalova'dan selamlar. İnegöl burada. Eyvallah. Eskişehir'den selam. Konya selam. Erzincan selam. Buyurun. Samsun Bafra. Afyonkarahisar. Bilecik. Kırklareli. Kurban oldum. Adıyaman selam. Adana selam. Selam yollayan bütün dostlara selam. Buyurun. Bornova selam. Serpilim gelmiş. Çiçeğim. Vay be. İzin bitti ne yazık ki. Askerlik başladı. Hollanda. Eşinim memlekete geri döndü. Daha doğrusu Hollanda'ya. Buyurun. Selam abi. Selam. Bir de kim olduğunu görsem canım kardeşim. Çift 062 telefon numarasının son 4 rakamı. Aygül Eroğlu. Çok çok teşekkür ederim. Fotoğraf içinde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Edremit'teydim. Bergama'dayım. Boş ver dinle işte kurban oldum ya. Dur bakayım. Bir fotoğrafımız var tıkla bakayım. Ay kurban olurum ya. Kedisinin fotoğrafını yollamış. Dinlemeye bugün Zarife de katıldı. Bakalım yarın kimler katılacak? Yeni Foça'dan Ulviş çok çok teşekkürler. Kimdir bakalım? Merhabalar merhabalar. Malkaralılara selam olsun. Seviliyorsun abi İbrahim Güney. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Sevenden de sevmeyenlerden de Allah razı olsun. Ki sevmeyenler hakikaten çok. Bak beni sevmeyenleri tebrik ediyorum ya. Valla beni sevmeyenleri tebrik ediyorum. Çünkü hiç kimsenin yapamadıklarını yapıyorlar yani. Buyurun. Nereden? 2646 telefon numarasının son 4 rakamı. Kim olduğunu bilmiyoruz. Merhabalar, merhabalar. Dürdane ben. Selam olsun. Komutan İsmail. Nedir bu? Bakayım abicim. Evet, komutanımıza selam olsun. Komutan İsmail yazmış. Tuna Han Tunç. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Arifciğim merhabalar. Merhaba. Manavgat'tan Meryem ben. Doğmuş'ta işe gidiyorum. Tüm Doğmuş'a seni dinletiyoruz. Sevgiler. Allah razı olsun. Canım Manavgat. Merhabalar, iyi yayınlar. Muhteşem bir yayın, gayet iyi gidiyor. Sizi ilk defa dinliyorum. İlk defa mı? Ne diyorsunuz ya? Beni ilk defa dinliyorsan muhtemelen herhalde geçen hafta yeni komadan çıktın yani. Tabii canım, beni herkes dinliyor, kurban oldum. Abartma oğlum. Abartmıyorum, bak sevgili dinleyenler şu anda mesela siz dinliyorsunuz. Ben hep şey olsun istiyorum oğlum. Oğlum bir radyocu var. Abi biliyorum, Arif Güven'den bahsediyorsun ya. Böyle diyalogtur olsun istiyorum. Haberleriniz 10 numara. Çok çok teşekkür ederim ya, sağ olun. Ali adam mutlu. Şimdi Tey Konca gelmiş burada. Menemen'den sevgiler. Eyvallah canım kardeşim benim. Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler. Dün yayına katılamadım. Dişçideydim. Canım kardeşim. Hakan'ım hoş geldin. Baba kemik kadro burada. Fatsa'dan selam Tuncay. Selam olsun. Selam olsun dostlar. Vallahi şükür. Memlekette ne oluyor? Ne bitiyor? Bugün hangi haberleri seçtik? Birazdan mı? Buyur. Bak yine mesaj geldi. Ben hep söylüyorum abi. Bu dinleyicinin samimi olanına bayılıyorum. Arif ne haber lan diye gelen bir mesaj var. Abi hep böyle gülüyormuşsun. Eskiden bazen ara ara ağlardım. Tabii canım. Artık şimdi de her perşembe ağlıyorum. Saatte vereyim mi? Yani ne diyeyim bilmiyorum ki abi. Dur. Birazdan mı? Sevgili dinleyenler, birazdan bugün hangi haberleri seçtiysek böyle bir haber başlıklarına bakacağız. Sonrasında anasına babasına saatler başlıyor.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Arif Güven Showtime. Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey! İşini daha

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schittenhorst Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schittenhorst Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital

0: profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
2: Arif Güven Showtime.
5: Ne? Seni seviyor muymuşuz?
6: Abi, sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
7: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
8: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be ya.

0: Arif Güven Show'da.
1: Buradayız. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza da canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hangi haberleri seçtik şöyle bir bakalım. Buyurunuz. Yine çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi. Malumunuz bu tarım kredi marketlerindeki indirimli ürünlerden falan bahsedildi. Vatandaş hakikaten hani yo burada indirim yok ki falan dediler. Sonra bazı ürünlerde son kullanma tarihinin o gün olduğu ortaya çıktı. Mesela hani gidiyorsun alıyorsun peynir almışlar mesela. Ve gösteriyor, fişi de gösteriyor, peyniri de gösteriyor. Diyor ki evet bir tık ucuza aldık ama buyurun diyor. Hani burada son kullanma tarihine baktığımızda diyor bugün tüketmemiz lazım bizim bunu. Böyle bir durum oldu. Sonrasında indirim dediler. Bazı fiyatların yükseldiği görüldü. Gibi gibi böyle bir kaos durumu var. Kuyruklar oluştu mu? Evet, kuyruklar da oluştu. Hatta şöyle söyleyebiliriz canım kardeşim. Bakınız şimdi o kuyruklardaki görüntülerdeki abilere bakıyorum. Muhtemelen 1970'li yıllardaki kuyruklara dün laf söyleyen bugün kendi yarattıkları kuyruklar ile övünen abiler bunlar. Böyle tuhaf bir durum var. Nedir ne değildir. Gerçi şu bilgiyi de verelim. Şimdi tarım kredi marketlerinin genel müdürü sevgili dinleyenler şöyle söyleyeyim hatta. Sahte bal ve tereyağı üretmekten 15 kez ceza alan bu arkadaşın şu anda tarım kredi marketlerine genel müdür olarak devam ettiğini biliyor muydunuz? Evet abi. Daha önce kendisi sahte bal ve tereyağı üretmekten 15 kez ceza almış. Ama şu anda tarım kredi marketlerinin genel müdürü. Geçelim ne oluyor? Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadığı eşi kendisini yüzbaşı olarak tanıtmıştı. Çok enteresan bir dolandırıcılık, çok enteresan bir üçkağıtçılık hikayesi var. O da Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta Çiğdem Savran 3 ay dini nikahla birlikte yaşadığı yüzbaşı olarak tanıdığı Arif S'nin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Arif S'nin yüzbaşı olmadığı ve 18 suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Çok enteresan bir hikaye. Vallahi anlatırım. Başka ne oluyor? Ya bu hakikaten çok enteresan bir dolandırıcılık da var. Bakınız. Dolandırıcıların bu sefer hedefleri boş daireler olmuş. Niye? Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin uyarıda bulunmuş. Ev sahiplerine diyor ki eviniz boşsa diyor mutlaka diyor evinizi boş bırakmayın. Bir perde de olsa perde takın kapatın perdenizi diyor. Çünkü dolandırıcılar boş daireleri kullanarak sözüm ona kiraya veriyorlarmış. Anlatırız. Oy oy. Şöyle bir şey yapalım. Bu kadar haber başlığı yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim. Minicik bir mola alalım. Moladan sonra buradayız. Geri döndüğümüzde elbette bakacağız. Memlekette ne oluyor? Gezegende ne oluyor? Hepsi burada olacak. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Showtime. Yes. Buradayız. Çok çok teşekkür ediyoruz bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza. Dedim ki her gün bak geliyorum, ne kadar sadım hakikaten ya. Her gün geliyorum. Acaba dedim merak ediyorum, ilişkilerimde de çok sadık birisi miyim acaba? Keşke bir ilişkim olsa da anlasam. Tabii canım ya. Şimdi bununla ilgili yollamışlar herhalde. Abi sen aldatmazsın diyor. Yaşın tutmuyor. Sebep? Bak bir araştırma sonucu. Kadınlar 30'lu yaşlarda, erkekler 40'lı yaşlarda aldatıyor. Yapmayınız gençlik. Hakikaten söylüyorum. Aldatmak çok kötü bir şey. Zor. İnsanın içini karartan, ruhunu ezen bir şey. Lütfen yapmayın, olur mu? Bu işi benim gibi profesyonellere... Öyle değil. Valla ben aldatmam abi. Açık ve net aldatmam abi. Çünküsü. Valla açık ve net söyleyeyim. Aldatabileceğim bir sevgilim yok şu anda yani. Yok be. Aldatmam çünkü aldatmayı hak eden insanları almıyorum hayatıma. Öyle söyleyeyim yani. Aldatmayın. Ne diyeyim? Bu ne? Ara başlık. Kadınlar yazın aldatıyor. Hazır soyulmuşken falan mı hani? Madem yaz. Bak aldatacaksanız aldatın. Ne haliniz varsa görün ama bunu bütün dünyanın öğrenmemesini sağlayın. Çünkü kadınlar utandırılmaktan nefret ederler. Beyler size de yardımcı olacak olan sihirli 6 kelimeyi verebilirim. Bunları ezberleyin. 1. İnkar, inkar, inkar. 2. Affedersin, affedersin, affedersin. Her zaman işe yaramayabilir. Çok da güvenmeyin yani. Geçelim yavrum, geçelim. Bu nedir bakalım? Valla... Bak o görüntüleri bana da yollamışlar. Suriye'de Marmarita Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Suriye'de 45. kez düzenlenen Marmarita Festivali, karnavalı daha doğrusu, 10 binlerce kişi katıldı. Humus'taki karnaval renkli görüntülere sahne oldu. Biz festivalleri iptal ediyoruz abi. Evet abi. İç savaşın izlerinin kalmadığı kentte renkli görüntüler kameralara yansıdı. Makyajcılar, terziler ve dükkan sahiplerinin günler öncesinden hazırlıklarla başladığı kentte geçiş töreni ve konserler düzenlendi. Bu yıl 45.'si düzenlenen karnavalda binlerce kişi sokaklarda dans ederken renkli kostümlerde dikkat çekti. Vallahi ne diyeyim? Yani var diyecek şeyler ama bunları anlatacak göz yok bende yani. Göz diyorum yayındayım diye yani. Kurye motosikletini çalmaya çalışan hırsızı yavrum uçan tekmeyle durdurdu. Aslında bak uçan tekme diye görüntülere baktım. Adam komple kendi uçmuş yani. Bildiğin merdivenlerden uçmuş abi. İstanbul Zeytinburnu ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı. Kuryelik yapan Cesur Dursun ki yani adının hakkını vermiş abi. Sipariş götürdüğü sırada motosikletini çalmaya çalışan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu. Olay geride bıraktığımız cumartesi günü meydana gelmiş. Sipariş götüren Cesur Dursun binaya girerken anahtarı motosikletinin üzerinde unuttu. O esnada motosiklete yaklaşan bir hırsız motosikleti çalıştırdı. Sesi duyan Dursun ise binanın merdivenlerinden atlayarak hırsıza uçan tekme attı. Yere düşen hırsız olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Şimdi abi hırsızı etkisiz hale getirdi. Ama yavrum kötü düştü. Böyle bir kalkamadı. Dedim kendisi de etkisiz hale geldi. Yani şimdi işin kötüsü ne biliyor musunuz? İşin kötüsü şu. Hırsız akşama serbest kalacak. Bu kurye kardeş muhtemelen kolu kırılmış gibi duruyor. Kol 2 ay alçıda. Kurye işsiz. Sonuç bu olacak. Hırsız serbest kaldı akşama. Sen kolu kırdın. 2 ay işsiz kaldın. Oy oy. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette, gezegende? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bu arada radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar diye böyle bir anonsumuz var ya, işte bunu yapmak lazım. Çünkü yeni yeni selamlarımız var. Selam yollayan bütün dostlara çok teşekkürler. Geç kaldık, yoklamaya yaz bizi. Tamam kardeşim, geç uslu uslu, sen de dinlemeye devam et. Öyle değil yani, öyle değil yani. Birazdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurban olduklarım, olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar.

0: Selam abi. Manavgat'tan Evrenseki'ye doğru işime gidiyorum. Seni dinlemek bana ayrı bir enerji veriyor. İş yerinde daha bir güzel geçiyor günüm.
1: Selam Arif. İnegöl'den herkese selamlar.
2: Merhaba Arif abi. Benim adım Meriç.
3: İsviçre'den.
2: İsviçre'den.
3: Güle selamlar.
2: Güle. Çok selamlar.
4: Arif Güven. Showtime. Arif Güven.
2: Galabeler, radyo sesini biraz da yükseldi. Arif Güven yayında.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
5: Arif Güven Showtime.
8: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hey! İşini daha

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alphahaircenter.de.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Rahmet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
1: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
2: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
3: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
4: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
5: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime. Buradayız. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Abi bayadan beri dinleyemiyordum. Bugün yine seninle birlikteyim. Eyvallah kardeşim benim. Benim durum sevgili dinleyenler, sizde şöyle bir şey oluyor. Hani böyle bir söz vardır ya işte. Sevdiğini serbest bırak, dönerse senindir. Durum oluyor ya, aynen öyle oluyor. Sonrası nasıl donu? Sevdiğini serbest bırak, dönerse senindir. Zıplıyorsa delidir. Çömeliyorsa dokunma. Hani öyle mi gidiyor? Bilmiyorum. Teşekkürler dostlar, ne diyeyim? Haberler, haberler, haberler. Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadığı eski, daha doğrusu eşi kendisini yüzbaşı olarak tanıtmıştı. Nedir hikaye bakalım. Kahramanmaraş'ta Çiğdem Savran 3 ay dini nikahla birlikte yaşadığı ve yüzbaşı olarak tanıdığı Arif S'nin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Arif S'nin yüzbaşı olmadığı ve 18 suç kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Güzellik uzmanı Çiğdem Savran 14 Mayıs'ta İstanbul'da tatildeyken hiç tanımadığı Arif S'den sosyal medyadan merhaba mesajı alıyor. Abi bu ne cesaret ya. Hakikaten söylüyorum yani sosyal medyadan sadece merhaba mesajıyla bak olay nerelere gelmiş. Kendisini jandarma pilot yüzbaşı olarak tanıtan Arif S ile Çiğdem Savran arasında duygusal yakınlaşma oldu. Hangi ara oldu yavrum ya? Merhaba dedi. Böyle bir mesaj yolladı ve sonrasında duygusal yakınlaşma. Tövbe estağfurullah. Ben bu konuda biraz paranoyam. Vallahi söylüyorum. Gerçi hoş yani internetten tanışıp yavrum kan ter içinde kalanlar var ya. Velhasıl duygusal yakınlaşma oldu. Çift dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Savran 3 ayın sonunda ayrılıp savcılığa ve emniyete giderek Arif S'nin dolandırıcı olduğunu ve tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Şikayeti nedeniyle 1 ay uzaklaştırma kararı verildiğini belirten Çiğdem Savran, Arif S'nin oturduğumuz yerden para kazanırız diye kandırıp telefonunu sattırıp 13 bin lirasını aldığını, kuzenine de 14 bin lira kredi çektirip dolandırdığını söyledi. Savran yaşadıklarını şöyle anlattı. Kendisi sosyal medyadan bana yazdı. Mesajında numarasını bırakıp ben askeri personelim yüzbaşıyım dedi. Ben de kendisine seni ne hakla arayacağım kimsin ki dedim. Peki sen bana ulaşma ben sana ulaşırım dedi. Ertesi sabah kendisi beni aradı. Numaramı nereden bulduğumu sorunca ben askeri personelim elim kolum uzundur. Her şekilde senin numaranı bulurum ve seninle geçmişinle alakalı her şeyi biliyorum dedi. Gerçekten de her şeyimi öğrenmişti. Beraber dayımlara gitmiştik. Onlara orada da diyor ki evlilikten konu açıldı. Namaza gittiler. Gelirken yanlarında imam da vardı. Orada hemen hızlı bir şekilde dini nikahımızı kıydık. Bu ne acele ya? Nasıl olduğunu da biz de anlamadık. Ailem de kendisine inandığı ve sevdiği için pek bir tepki vermedi diyor. Her şeyin çok hızla geliştiğini, dini nikahtan sonra kendi evinde birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Çiğdem Savran, dini nikah yaptık, 3 ay boyunca beraber yaşadık. Hal hareketlerinden yaptığı işten dolayı dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım. Kendisine bilmediğim bir şey var mı, yalan mı söylüyorsun bana diye sordum. Kendisi de hayır dedi ve askeri personel olduğunu söyledi. Kuzenimi 14 bin lira, beni 13 bin lira dolandırdı. İnsanlardan benim hesaplarımı kullanarak paralarımı alıp insanları engelleyip hiçbir şekilde itibat kurmuyordu. Ben kendisinden şüphelenince ayrıldık. Kendisine evinden gitmesini söyledim. Evimden gittikten sonra beni tehdit etmeye başladı. Seni öldüreceğim. Fare deliğine de girsen seni bulacağım. Sen benim hayatımı bitirdin. Ben de senin hayatını bitireceğim diye tehdit etti. Önce savcılığa oradan da emniyete gidip şikayetçi oldum. Zaten kendisinin dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 ayrı kaydı olduğunu da öğrendim. Yaptığı araştırmada Arif S'nin başkalarını da dolandırdığını öğrendiğini ifade eden Çiğdem Savran, benim haricimde bildiğim iki kişiyi daha dolandırmış. Oba! Birisinden bir ürün satacağız diye 100 bin lira kapora istemiş. Diğeri de bir bankada çalışan bayan. Onu da 350 bin lira kadar dolandırmış. Arabasını sattırmış, altını ve banka hesaplarını almış. Evleneceğiz vaadiyle 6 ay görüşmüşler. Ve bu 6 ay içerisinde zaten diyor ben de kendisinin hayatındaydım. Abiye bak yalnıza. Yani ikimizi birden idare edip 2 hafta sonra evleneceğiz. Seni ailemle tanıştırmaya götüreceğim demiş. Daha sonra ailesinin koronavirüsü olduğunu söyleyip 1 hafta ileri atmış. Hatta kadın yatak odası takımına kadar her şeyi de almış. Gerek benim yaşadıklarım, gerekçe çevremdeki insanların bu dolandırıcılıktan dolayı yaşadıklarından dolayı şikayet ettik. Öğrendik ki emniyette 18 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Çok profesyonel dolandırıcıymış diyor. Savran, daha doğrusu polis Savran'ın şikayetinin ardından Arif S'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış. Yavrum, iki kişiyi daha dolandırmış. Kendisini yüzbaşı olarak tanıtıyormuş. Yüzbaşı olması için 98 kadın kalmış anladığım kadarıyla. Vallahi bu ne cesaret, hakikaten söylüyorum. İnanamıyorum sevgili dinleyenler, inanamıyorum vallahi. Şaka gibi. Şat diye hemen dini nikah kıymışlar. İlginç. Ne oluyor ne bitiyor? Elbette haberlere bakmaya devam edeceğiz. Hatta birazdan geri döndüğümüzde cebimizde günün konusu da olacak. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süper.

0: bir de Arif Güven Showtime. Bir daha biraz böyle bir anlayış. Buradayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin manzaralara bakmaya devam edelim. Bakınız, böyle bir dolandırıcılık hikayesi varmış. Bilginiz olsun. Nedir hikaye? Boş evler dolandırıcıların hedefinde. Ev sahiplerine uyarı. Kiracı, kiralı dairelere de bunu yapıyorlarmış. Nedir hikaye bakalım? Dolandırıcıların hedefi sevgili dinleyenler boş daireler olmuş. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin uyarıda bulunmuş. Demiş ki ev sahiplerine, eğer demiş boşta olan bir eviniz varsa en azından böyle bir perde takarak kapatın. Dolu gösterilsin demiş yani. Çünküsü hikaye şu. Bakalım. Boş gördükleri evleri ev sahiplerinin haberi olmadan başka birisine kiraya vermeleriyle ilgili olarak son zamanlarda çokça böyle bir vaka gelmiş. Bir evin tapusu kira kontratının arkasına iliştirilmeden o kontratın geçersiz olduğuna dair bir yönetmelik çıkmalı diyor. Bir yasa olmalı. Bunu yapanlara cezai indirim yok. Buna karşı bir cezanın olması şart. Ev sahipleri de evlerini perde ile mutlaka kapatarak evi dolu göstersin. Çünkü dolandırıcıların boş gördükleri dairelerin çilingir yardımıyla açtıklarını ve ev sahiplerinin bilgisi olmadan başka birine kiraladıklarını söyleyen çilingir çağırıyorsun. Ya şöyle oluyor. Geziyorsun, bakıyorsun. Aa, burada diyorsun boş bir daire var. Çilingiri çağırıyorsun, artık bir şekilde ikna ediyorsun. Velhasıl diyorsun ben burayı kiraya veririm. Ev sahibinin bunda da biri var mı? Yok. Böyle bir yöntem varmış. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, olay bir ev sahibi ve kiracı anlaşmasından çok asayiş problemine dönüştü. Yani öyle bir fevrilik ve gözü karalık var ki diyor, kendine ait olmayan bir evi bir başkasına kiraya verme cüretini gösterebiliyor dolandırıcılar. Bu konunun buraya kadar gelmesinin sebebi boş gördükleri evleri hemen bir çilingir marifetiyle açıp başka birine kiraya vermeleridir. Adam evini boş bırakıp gidiyor. 6 ay 1 sene sonra diyor evine uğramıyor. Daha sonra bir geliyor ki evinde kiracı var. O kiracıyı da çıkartasıya kadar mahkemeyle falan uğraşıyor. Gerçekten çok uzun bir zaman alıyor. Çünkü mahkemelerin haklı olarak orada oturan kiracıları korumak gibi bir temel anlayışları var. Buradaki bir suistimal olduğunu düşünüyoruz. Bu suistimalin ortaya çıkması nasıl olur? Onun bir fiziki... Ya böyle gidiyor hikaye. Velhasıl durum buymuş canım kardeşim. Derler ki boş bir eviniz varsa kiraya vermeyecekseniz en azından böyle bir perdeyle kapatın ki sizin evinizi sanki kendi eviymiş gibi alıp başkasına birileri kiraya vermesin. Ne güzel ya. Bak bizzat yaşananları da anlatmış. Şimdi düşünün diyor, ev var, içeride bir kiracı var. Kiracı evi kiralamış ve oturuyor. Fakat bir başkası ben buranın ev sahibiyim diye gelip o kiracıyı çıkartmaya çalışıyor. Gözü karalıktaki zirve budur. Doğru mu? Doğru. Vay be. Zırf üç kağıt, zırf üç kağıt. Dur şimdi, malum biliyorsunuz. Sıkıldığımız zaman ne yapıyoruz sevgili dinleyenler? Konu değişsin diye günün konusunu veriyoruz. Yıllar yıllar önce işlediğimiz çok da keyifli konulardan birisiydi. Bayağı bir zaman geçti, dolayısıyla da şöyle bir şey yapmıştık. Şimdi bugün bu bir kavga haberi vardı. Neredeydi? Dur bakayım. Aa, Küçükçekmece'de. Düğünde ya, düğünde. Abi şu insanların en mutlu yerinde abuk subuk sebeplerden dolayı kavga çıkmış şimdi. Alkollü grup ile bir diğer grup birbirine giriyor. Üç yaralı var. Çelik kuvvet gelmiş düğüne ya. Asabiyiz, gerginiz. İçinde bulunduğumuz belki hava şartları, belki ekonomik sıkıntı, bilmiyorum. Fakat şunu soralım bakalım. Eşinizle, canım kardeşim, evli değilseniz de mutlaka sevgiliniz olmuştur. Sevgilinizle bazen böyle çok abuk subuk kavgalar edebiliyoruz. Çok saçma sapan kavgalar edebiliyoruz. Dolayısıyla sevgilinizle ya da eşinizle, bilemem artık, ya da abi hiçbiri yoksa da işte kimle, ne sebepten dolayı edilmiş en saçma kavganız neydi abi? Babacım ya bak, biz şunu yüzünden tartıştık, şunu yüzünden kavga ettik ya dediğiniz ne var abi? En saçma kavga sebeplerimiz. 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu uyarıyı bir kez daha hatırlatalım. Canım kardeşim bak, Twitter'dan yazmayınız. Instagram'dan yollamayınız. Görüyorum, çok sonra görüyorum. Hiçbir alta yaramıyor. Zaten sıkı dostlar biliyorlar. WhatsApp'tan gelenleri bile tam anlamıyla okuyamıyoruz. Yetişemiyoruz. Olabiliyorsa WhatsApp'tan 0530-071-4355. Abi hiç unutmuyorum, ben sevgilimle bu sebepten dolayı kavga ettik ya. Bu sebepten dolayı trip yedim ya. Dediğiniz acep ne var yavrum? Günün konusu bu. Çok keyifli mesajlar gelecektir eminim. Şimdi öyle mi? Verilmesi gereken bir molamız varmış. Burada yine ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Bunları bir söndürmemiz gerekiyor. Bir mola, moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma. hanımlar baylar. Arif Güven yayında.
1: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Arif abi, iş yerine geldim, arabada oturuyorum, vallahi inemiyorum seni dinliyorum diye.
1: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim, arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor, hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya, yeter vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya. Arif Güven,
2: şovda. Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
3: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Bildan.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey! İşini daha fazla...

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya

0: 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Şitern Horz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
0: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
5: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
6: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan yine adaya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
7: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
8: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
9: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
10: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesesin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
3: Arif Güven Showtime.
11: Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen.

0: değişmede olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Arif Güven Showtime.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
3: Daha yükseltin.
2: Sebep? Arif Güven yayında. Buradayız. Hep söylüyoruz. Olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Yavrum günün konusu hakikaten söylüyorum. Çok keyifli. Mesaj yollayan dostlara selamlar. Sevgiliyle şimdiye kadar yapılmış babacığım ya bu sebepten dolayı da kavga olur mu ya? Ama oldu abi dediğiniz en saçma kavga sebebinizi sordum. Çok keyifli mesajlar var. Dur başlayalım hemen. Diyor ki iki tane saçma kavgam var abi. Bir tanesi babam vefat ettiğinde ailemle taziyeleri kabul ettiğimiz bir günde sevgilimden uzaktaydım. Malum yastayız diyor. Sevgiliye mesaj falan atamadım. Ama el alışkanlığıyla Instagram'da 2 dakika online kalıp kafa dağılsın diye fotoğraflara bakmıştım. Kız bunu görüp ben sana bütün gün sen bana bütün gün yazmayıp Instagram'a giriyorsun diye yasımın içine daha büyük bir ağır trip atmıştı diyor. Sonra zaten böyle biriyle birlikte olamam diyerek yol vermiştim. Diğer örnekte yine aynı arızalı kızla. Ben hastayken bana kek getirmişti. Ben de onun karşılamaya gidip teşekkür ederek yanağından öpmüştüm. Onu yolcu etmiştim. Kız beni artık sevmiyorsun. Ondan dudağım yerine yanağından öptün diyerek trip atmıştı. Ben de hasta olduğumu belirterek minimal temasta bulunmak istediğimi belirtmiştim. Sanırım diyor her erkeğin hayatında en az bir arıza kadın vardır. Hakikaten daha çocuk ne yapsın ya kurban olduğum. Buyur. Ördek yüzünden kavga ettik abi. Beni aldatan sevgilimden haliyle ayrılmıştım. Kör ölüp badem gözlü olunca herhalde diyor. Bu kendisini içkiye vurmuş. Bir gece arkadaşlarıyla içtiği bir mesire yerinde yanıma gelmeye karar vermiş. Gelirken de oradaki çiçeklerden biraz yolup bir buket yapmış ve hayvan sevdiğimi bildiğim için yine oradaki ördeklerden birini almış bana geliyor. Ya bahçeden hakikaten ördek çalmış ve sana mı getiriyor? Aradı, aşağıya in dedi. İndim, bir ayyaş, bir elinde buket çiçek, diğer elinde bir ördek vardı. Kapıcının karısı da her zamanki gibi bizi dikizliyor. Rezillik çıkmasın diye çiçeği ve ördeği aldım. Evet diyor, ördeği de aldım. Allah Allah. Düşüneceğimin sözünü vererek ona bir şekilde sorunsuz gönderdim. Kapıcının karısı da arkadaş tatile gidiyor ördeğini bana emanet etti dedim. Tabii yememiştir ama diyor bu kadarı bile anlatsa saçmaymış ya. Ördeği dur bakayım ördeğin durumu ne olmuş ya. Ördeği mecburen eve çıkardım. Biraz su ve yiyecekle balkona koydum. Hayvanın da geçirdiği travma sebebiyle sanırım hiç sesi çıkmıyordu. En azından komşuyla uğraşmamıştım diyor. Allah Allah. Dur bakayım. İyi Allah'tan sonra ördeği geri bırakmış yani. Gece sevgilinin evine giderken düşün mesire alanından ördek çalmak ve götürmek. Şakayla başlayıp biten kavgaların hepsi saçma zaten. Ufak bir şaka yaparsın, o da sana yapar ve sonrasında kavgaya dönüşür. Benim böyle çok oldu abi. Eyvallah canım kardeşim. Dün gece yaşandı abi. Ne oldu? Benim kavruk sevgiliyle gece kulübüne gittim. Piste dans ederken her biçimde şaka yaptığım pek güzel olmayan kadının ileride tuhaf dans yaparken bak iyice coştu dedim bizimkine. Anlamadım ben bunu. Çok uzun olmuş ya yavrum. Aa bak tuvalet kağıdını ters yönde takmakla suçlamıştı bir keresinde beni. Uzamaz sandığım ancak bir saate yakın süren bir kavgamız oldu abi. Sen evimin düzenine karışamazsın kısmına gelince diyor. Pılıyı pırtıyı toplayıp çıktım dışarıya. Sebep tuvalet kağıdını ters taktığı için. Sevgiliyle yapılmış saçma kavgalardan bahsediyoruz. İyi geceler dedikten sonra neden WhatsApp'ta online olduğum için kavga ettik abi. Tabii diyor bunu bahane ederek gitti. Ben ise başkasıyla beraber olmak için bu bahaneyi uydurduğumu biliyordum. Allah Allah. Ondan önceki 2-3 sevgilimi incelemiş ve hepsini çirkin bulmuştu. Sende de göz yok mu? Demek ki çirkinlerden hoşlanıyorsun. Bu durumda ben de çirkin oluyorum demek ki dedi ve bu sebepten kapışmıştık abi. Bak abi hakikaten söylüyorum ya. Yeter ki tartışma çıkartmak istesin bir insan. Bu Will Smith'in hani malum biliyorsunuz böyle Oscar töreninde tokat atma durumu vardı ya. Heh. Eski sevgilimle ilk kavgamızı 2022'de Oscar törenindeki Billy Smith olayı yüzünden kavga etmiştik abi. İşin daha da saçma tarafı, ikimiz de aynı tarafı savunurken kavga ettik diyor. Tabii diyor, işin içinde muhtemelen benim bir yerde sakin olsana dememin de bir katkısı olabilir. Allah Allah. İkisi de hemfikir ama kavga ediyorlar yani. İlginç. Günün konusu bariz belli. Sevgiliyle ya da eşinizle yapılmış en saçma kavga sebebiniz canım kardeşim bugüne kadar ne oldu?

0: yaptım.
1: Arif Güven Showtime.
2: Valla da harikasınız, billahi de harikasınız. Yemin ediyorum acayip keyifli mesajlar geliyor. Dur bakayım, bu nedir? Evli ve çocukluysan kavga sebebi aramaya gerek yok tütem. Musluktan akan su için bile tartışma kaçınılmaz diyor. Bilemiyorum. Bakalım. Bir zamanlar lisedeyiz. Konuyu hatırlamıyorum ama hafif hareketli, hararetli konuşuyoruz. Ben de cümle içerisinde B dedim, yani öyle deme B der gibi bana trip atmıştı abi. Anlamadım yavrum. Sevgiliyle yapılmış mantıklı bir kavga var mı sence abi demiş ya. Bilemiyorum yavrum, bilemiyorum. O sıralar şu an eski sevgilim olan bireyle beraber yaşıyoruz, evine taşındım. Çay kutusu varmış, küçük metal gri. Siyah tatlı bir şey, boş boş öyle duruyordu. İçinde çay yoktu. Zaten sonra yine alırız diye attım. Bu yarıdan başladın, gerisi geliyor galiba bu mesajın. Hala yazmaya devam ediyorsun çünkü. Bir şey hakkında çekilen bloklar paylaşırken paylaştığım tüm blokların kadın olduğunu söyleyip bana trip atmıştı abi. Eski karımla bir yaz gecesi deniz kenarında karanlıkta oturup sohbet ediyorduk. Ben elimle fenerle gökyüzüne tutuyordum ve işte o an başladı. Eski karısı demiş ki, Jüpiter şu feneri gökyüzüne tutup durma. Neden balım demiş o da. Uzaylılara mesaj veriyor olabilirsin dedi. Ciddi ciddi bir ses tonuyla. El fenerini gökyüzüne tuttun. Yenge de sana tutma, uzaylılara ciddi ciddi mesaj verebiliyorsun falan mı dedi. Ben de güldüm. Minnoşum bu gece miza dünyan geniş dedim. Sana yapma dedim. Uzaylılara mesaj verdiğini düşünerek diyor. Bir anda bağırıp ağlamaya başladı. Allah Allah. Baktım konu ciddi. Usulca feneri bırakıp sustum abi diyor. Evet, yaklaşık 8 ay sonra da boşandım. Uzaylılar mesajı almış demek ki yavrum. Allah Allah. Arkadaşımın nikahına gelmesine gerek olmadığını söylemiştim. 10 dakikalık tören için uğramasın diye diyor. Ama son ana kadar emin misin diye sormuştu. Ben de evet, hiç sorun yok demiştim. Nikah yerine gittiğinde ise anın da etkisi yüzünden neden bana burada yalnız bıraktın? Neden beni burada yalnız bıraktın diye trip atmış. Demiş sen bana gelme dedin. Olsun, sen benim öyle söylememe bakma, gel demiş ya. Şu anda diyor kocam olur kendisi. Ne güzel, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Alkolün etkisiyle yakın bir kız arkadaşını çekici bulduğumu söyledim. Ve bu... Tövbe yapayım ya. İltifat etmiş de ondan sonra diyor kavga etmiştik abi. Dur bakayım. Arabadayken çalan şarkıların sadece 3 saniyesini dinleyerek o şarkıyı tahmin ediyorduk. Bir şarkıyı bilemediği için anlamsız bir şekilde sinirlenmiştim. Kıyamet kopmuştu arabada. Devamında inmişti. Allah Allah. Bir de telefonla arabada unutmuştu. Sonrasında çarşıda arkadaşlarımla karşılaştım. Ona beni arayarak yerini söylemiştim. Allah'tan tatlıya bağladık abi diyor. Abi siz ne üften püften sebepten kavgalar ediyorsunuz ya. Bak, bütün kavgalarımız çok saçmaydı diye gelen bir mesaj var. El ele tutuştuğumuzu göstermek için kuzenini çağırmıştı. Ben de tutmayınca kavga etmiştik. Allah Allah. Standart bir akşamdı. Eski eşim akşam yemeğini ben de masaya hazırlamıştım. Çatallarla kaşıkları tabağın yan tarafına koymuş olduğum için kavga ettik abi. Neymiş? Çatal bıçak sağa, kaşık sola konurmuş. Bunun için kavga ettik diyor ya. Babacım bir sürü mesaj var ya. Sevgili olmadan önce beni sürekli zeka, mizah gibi konularda öven kız sevgili olduktan sonra diyor övmeyi bırakmıştı. Ben de bana karşı olan sevgisi azaldı diye düşünmüş, içten içe pimpirik yapmıştım. Sonrasında bilinçaltımı nasıl gaza getirdiysem diyor beni neden övmüyorsun diye saçma bir kavga çıkartmıştım. Beni niye övmüyorsun diye ya. Bak diyor ki, evliler bilirler abi. Ne oldu? Yarım saat arayla hem kıskandığım için hem de kıskanmadığım için kavga etmiştik. Hani beni niye kıskanıyorsun? Yarım saat sonra beni neden kıskanmıyorsun? Vallahi süpersiniz, billahi süpersiniz ya. Sevgili dinleyenler, bir dünya mesajımız var. Kurban olduğum. Bak diyor ki, her sabahki gibi sabah namazından geliyorum. O gün ümmesine rağmen diyor, kalkıp sevgilinin yanından mı geliyorsun diye kavga ettik. Sonuç ayrıldık. Allah Allah. Hakikaten ilginç ya. Şöyle bir şey yapalım. Babacığım mola mı? Peki. Birazdan bir parti daha bakacağız yavrum.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
1: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
2: Adam hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
6: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schittenhorst Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schittenhorst Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey, işini daha fazla

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
6: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
7: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar.
3: Arif Güven.
8: Günaydın Arif, günaydın, günün aydın olsun.
9: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp sarıp bir daha dinliyorum abi.
10: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin bilir kimse de yok senin keyfin.
11: Arif abi, Gebze'den Gökhan, taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

0: hanımlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Buradayız burada.
0: Arif Güven yayında.
1: Mümkün olduğu kadar sizden gelen mesajları seslendirmeye devam ediyoruz. Bakalım. En saçma kavganız ne tepede ne oldu? Evliliğin ilk zamanlarıydı. Eşim diş macununu ortadan sıktı diye tartışmıştık. Ne oldu? Şu anda 35 yıllık evliyim. Vay ne kadar güzel ya. Sevgiliyle yapılmış en saçma kavga. Karşılıklı oturup Tekken oynarken beni oyunda aldığım kadın karakterin bacaklarına bakmakla suçlamıştı. Sağlam bir hayal gücü vardı. Kıskançlıkta Everest gibiydi kendisi. Şimdi kimi darlıyor, kimi böyle mesleksiz şeylerle meşgul ediyor bilmiyorum diyor. Yani. İyi güzelmiş ya. Telefona niye bakmıyorsun? Kaç tane mesaj attım? Canım denizdeydim, nasıl göreyim dedim. O da demiş ki bu kadar uzun süre yüzülmez ki ya. Bu yüzden kavga ettik diyor abi. Kaç dakika yüzülür mesela diye sormuş o da. Güzelmiş abi. Telefona niye bakmıyorsun? Kaç tane mesaj attım? Denizdeydim, yüzüyordum. Bu kadar uzun yüzülmez ki ya. FIFA oynarken yaptığı faul, hırslı oynaması ilk ve en saçma kavgamız olmuştu abi. Eyvallah kardeşim benim. Yıllar önce Ortaköy'de köprünün altından geçerken espri olsun diye şimdiki aklım olsa atlamazdım dedim. Sen köprüden mi atladın diye sordu. Mallığına mı yanayım, salak salak sorulana mı bilemedim diyor ya. Espri olduğunu anlatmak yarım saat sürdü. Ve o gün de sondu zaten diyor ya. Trafikte öndeki araca çok yaklaşınca refleks olarak yan tarafta hayali frene bastım. Neymiş efendim, o kullanamıyormuş mu? Bu yüzden tartıştık abi. Bakayım. İstanbul'da bir üniversiteyi kazandım. Kendisi de benimle aynı üniversiteye gitmek istiyordu ama barajı bile geçemedi. Ben kazanınca sürekli olarak sen zaten İstanbul'a gidince beni unutursun. Oradaki arkadaş çevre yaparsın. Değişirsin. Beni istemezsin artık gibi laflar ediyordu. Her gün bunun kavgasını yaptık abi. Sonuç? Sonuç yazılmamış. Buyur. Sevgiliyle yapılmış en saçma kavga sebebi dedim. Başka bir kızla tatile gittim diye kavga çıkartmıştı. Durumu izah ettim ama diyor çok ikna olmadı. Sen de bir zahmet ya, başka bir kıza tatile gidince olmaz abiciğim. Birkaç kişi benden hoşlanıyor diye sevgilim benimle kavga etmişti. Başkasının benden hoşlanması veya bakması benim elimde sanki diyor. Eyvallah kardeşim. Kavga sebebine bak abi. Tavuk kanatlarını tavada çevirirken bir önceki gibi çıtır yapamamıştım. Kavga ettik. Hırgür etti. Kaos çıktı. Allah Allah. Kıskançlığın da hakikaten, kıskanç sevgili de gençlik hiç çekilmez ya. Vallahi söylüyorum. Hiç çekilmez. Hani ne bileyim, Necati bakıyorum bıyık bırakmışsın sen, bugün yarın beni de bırakırsın gibi. Gereksiz alıngan sevgililer hiç çekilmiyor abi. Bana bir kere denk geldi. Vallahi sevgilinin katili denk gelse daha iyiydi yani. Al bak. Bilgisayarımın masa üstü resminde diyor. Adriana Lima fotoğrafı var demiştim. Yolda ağlayıp krize girmişti abi. Niye? Bilgisayarının masa üstünde Adriana Lima'nın fotoğrafı var diye. İlginç. Maç izlerken devre arasında yazarım dediğim için ben mi Galatasaray mı daha değerli demişti. Değer konusuna girmeden bu salakça soruyu sorduğu için kendisinden de o dakika ayrıldım zaten. Evet ya, bu gereksiz kıskançlıklar var ya hani. Bunu yapmayınız. Hiç hoş olmuyor. Öpücüğüm. Hani şey diyorlar ya. Sallıyorum işte, dereye düşse önce Adriana'yı mı kurtarırsın, beni mi kurtarırsın? Ya bırak Allah aşkına ya. Önce seni bir boğarım abicim. Bakalım. Spor salonunda bir kadın tarafından şöyle okuyalım ya. Popoma şapla katıldığı için benimle kavga etmişti. Sonra da ya spor ya da ben tribüne girip seçenek sunmuştu. Bak şu anda cillop bir vücudum var. Pişman değilim. Allah Allah. Demek ki sporu seçmiş. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Bir parti daha bakacağız. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü şu hala radyonuzdayız.
2: yeni bir macera.

0: Yapıştır Arif Güven Showtime. Son parti mesajlar.
1: Aa, evet abi.
0: Showtime. Buyurunuz bakalım bakalım bakalım. Evliysen kavganın saçması mantıklısı olmaz. Darısı başına Arif Güven diye gelen bir mesaj var. İnşallah sen de birini bulur. Hep kavga edersin. Hadi bakalım inşallah. Bakalım. Londra'dan Koncam yollamış. Baloya gitmiştik. Şarkı söyleyen sanatçıya baktım diye kavga etmişti. Not kendisi 37 yıllık eşim olur. Ay ne güzel ya. Ne kadar güzel. Bakayım bu nedir? Kavga değil, trip diyelim abi. Kedi kızımızı yeni sahiplendiğimiz dönemlerde dedi. Daha avuç kadar minnacık. Tatlı tatlı hareketler yapıyor. Evde sürekli aşkım bak bak ne yapıyor diye birbirimizi bağırıp kedimizi gösterip duruyorduk. Yeni çocukları olmuş gerizekalı çiftler gibiydik abi diyor. Tövbe estağfurullah ya. Bir keresinde eşim yatak odasında, ben salondayım. Kedimiz yine aşırı tatlı hareketler yapıyor. Bir heyecanla çağırdım. Aşkım koş diye, yetişemedi. Çok kızdım. Bak demiş ki o sinirle inşallah kızımızın da ilk adımlarını kaçırırsın diye fırça atmıştım abi. Ya sizinki de hakikaten enteresanmış ya. Karımla tatile gittiğim için kavga etmişti abi. Sevgilin mi? Bir ay görüşmemişti benimle. Haklı olarak tabii canım. Hadi beni kıskandın anlıyorum da diyor. İnsan hiç ablasını kıskanır mı? Allah Allah. Oo pardon ya. İşler karışıkmış ya. Çevrim içi olduğum ama bana yazmadığım kavgaları hep oldu abi zirvede. 5 dakika önce beraberdik zaten diyor. Niye tekrar çevrim içi olduğunda ona bir şey yazayım ki? Eyvallah. Marmaris'te tatildeydik. Aşkı Memnun'un final bölümünü izlemek için bizi otel odasına tıktığı için baya bir bozuldum diyor. Kavga çıkarttım. Ardından konuyu da uzattım tatil boyunca. 2010 Dünya Kupası maçlarını izlemeye başladım. Allah'tan beraber tatile geldiğimiz için çiftlerden biri daha ciddi bir kavga etti. Onu anlamadım. Yavaş yavaş da toparlanıyoruz artık demiştik. Bakalım bakalım. Buyurun. Bu hakikaten hani sürekli internette geziyordu demek ki gerçekmiş ya. Dişlerimi fırçalarken neden fırçanın macunun diyor ortasından sıkmışım. Banyo lavabosunda tıraş olmuşum. Bir sürü tüy dökmüşüm. Bunun için kavga etmiştik abi. Genelde hiç var olmayan ya da zayıflamış bir iletişimin neticesinde oldu abi. Bende de oldu diyor. Sahanda yumurta tereyağlı mı zeytinyağlı mı diye tartıştığımız oldu. Tabii diyor kimse bu yüzden kavga etmez aslında. İnatçısın. Hayır sen inatçısın. Bu sizin şeye benzemiş ya. En iyi turşu suyu sirkeyle olur. Hayır limonla olur. Muhabbetin olmuş tabii canım.

bu sebepten 6 ay konuşmadık. Ne diyorsunuz ya? Bunu yaparken yaşım 29-30 falandı. Millet çoluk çocuğa karıştı, yaptığımız işlere bak bizim diyor. Evet ya. Gün üst üste görüştükten sonra 15 gündür görüşmediğimiz için trip yemiştim. Sonrasında zaten diyor kavga ettik. Bu ne ya? Yıllar önce sevgilimi Taksim'de başka bir sevgilisiyle el ele gezerken yakalamıştım. Kafam da güzel biraz diyor. Sırıtıp öylece geçtim yanlarından. Hayatımda gördüğüm en... Tamam yani küfür var burada. Geçelim. Toparlıyoruz, dur bakalım. Evde salata yapmak istemediğim için mahkemelik mi oluştuk? Abartıyorsunuz değil mi gençlik? Beni mi yiyorsunuz ya? Evde salata yapmak istemediğim için mahkemelik olduk abi. Yuh canım ya. Bak kıza net yollamış, diyor ki akşama kadar alışveriş merkezinde gezmek istiyordu. Şimdi tek geziyor.

0: Et sote yemeğinin içerisine sarımsak istedim diye kavga etmiştik. İşin sonu ayrılığa kadar gitmişti. Ya sizde zaten niyet varmış ya. Bak diyor ki, iki tane doğum günü vardı abi. Resmiyette başka, gerçekte başkaydı. Neden ikisini de kutlamıyorum diye benimle kavga etti. İyiymiş. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, şöyle bir şey yapalım. Artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz hepinize. Belki duruma göre yarın da bu konuya bakabiliriz. Baya bir mesajımız var çünkü. Şu anda okunmamış 83 yazıyor abicim. Okunmamış 83 yazıyor. İnsaf. Ne yapıyoruz? Bir F5 yapacağız. Malibunuz yazıyor yazıyor, haberleri gelecek. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
1: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
2: Selam Arif. Burası İnegöl.
3: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
4: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
5: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.
6: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo Merhaba, reklamlar.
10: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
11: Hey, işini daha fazla

0: Nokta DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitternholz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitternholz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif'ciğim, ben Manavgat 5 Konak'ta okulda güvenlik görevlisiyim. Orada çekmiyor Arif. Ben böyle var ya, telefon kulağımda. Ondan sonra okulun bahçesinde acaba buradan mı, oradan mı, şuradan mı, bir tek ağaca çıkmadığım kaldı. İnan gerçekten seni dinleyeceğim diye çok zorluklarla uğraşıyorum. Beni gören müdür ve hocalar halime gülüyor. Bu kız ne yapıyor? Bu güvenlik iyi mi acaba falan diye. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben Arif'i dinlemeden mutlu olamıyorum.
6: Arif Güven

0: Modern Showtime yazıyor, yazıyor haberleri.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Aynen öyle. Bir kez daha bütün Kleve kahramanı arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençlik. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Bu nedir ya? Denizli'de imamlara eskort soruşturması diye bir haber var ya. Bu ne? Diyanet İşleri Başkanlığı Denizli'de 3 imam ve 1 müezzinin eskort kızlarla birlikte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Allah Allah. Geçelim yavrum geçelim. Kötü haberler var. Mümkün olduğu kadar onları dile getirmemeye çalışıyoruz. İyi haberleri verelim istiyoruz. Bakayım şu şey vardı, bir bakanın bir haberi vardı. Dur bakayım neredeydi o haber? Sevgili dinleyenler, Finlandiya Başbakanı Marin Festival'e katıldı diye böyle bir haber var. Şimdi Finlandiya Başbakanı'nın da bu arada kıyafeti çok konuşulmuş. Kıyafetinin fiyatı çok konuşulmuş. Niye çok konuşulmuş? Şimdi bizim topraklarda yaşayanlar mutlaka diyecekler ki babacığım çok pahalı bir kıyafetle katılmıştır. Öyledir ama öyle değil işte. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Flow Festivali'nde çekilen bir fotoğrafıyla gündem olmuş. Yazar Tom Mayer tarafından Twitter'da paylaşılan fotoğrafta Mayer'in üzerindeki bu işte elbise dikkat çektiği söyleniyor. Çünkü bakınız Finlandiya Başbakanı'ndan bahsediyorum yavrum. Üzerindeki elbisenin bit pazarından alınması ve elbisenin sadece 8 euro olduğu iddia edilmiş. Diyorsun pe. Üstelik de bak Finlandiya Başbakanı 34 yaşında bir hanımefendi. Finlandiya'nın en genç başbakanı Sanna Marin tamamı payetli elbisesiyle katıldığı festivalde gündem oldu. Bu elbise işte botlarıyla birlikte poz vermiş ve demişler ki ya bu elbise bildiğin abi bit pazarından alınma bir elbise. Ama başbakan onu giyiyor. 800 euroluk olduğu iddia edilmiş. Babacığım şeyi geçtim şimdi. Kıyafete geçiyorum da kadın festivale gidiyor ya. Bizde bütün festivaller yasaklanıyor yani. Başbakan ne güzel arkadaşıyla birlikte, öyle koruma ordusu yok bilmem ne yok abi, peş peşe gitmişler. Bir ara bak şimdi bununla ilgili bunu söylemek istiyorum. Bir ara Merkel'in bir röportajını okumuştum. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki Merkel'e, diyorlar evinizde yardımcınız var mı, kaç kişi diye soruyorlar. Çok net cevabı hatırlıyorum. O da dedi ki yardımcım yok dedi, bütün işte işlerimizi dedi eşimle birlikte yapıyoruz cevabını vermişti. Sonra yine bak şimdi muhabirler Merkel'e şunu sordular. Dediler ki şimdi dediler efendim siz bu ceketi daha önce de giymiştiniz dedi. Sonra o da şöyle cevap verdi. Dedi ki ben devlet görevlisiyim, modacı değilim dedi.

0: Şimdi bazı ülkelerin oldukları, geldikleri yeri anlamak için inanılmaz bir röportajdı bence yani. Evet, aynen böyle söyledi. Dediler işte evinize yardımcınız var mı? Kaç kişi var dedi. Yo, biz dedi evde bütün işlerimizi eşimle birlikte yapıyoruz. Dediler efendim ama siz bu ceketi ki hani daha önce giymiştiniz. E dedi tamam olabilir, ben devlet görevlisiyim, modacı değilim dedi. Ne kadar güzel ya. Bizde ne oldu? Bizde bak, ben hiç izlemedim ama Kanal D'de Harry Potter'a büyü sansürü gelmiş. La Harry Potter zaten baştan sona büyü değil mi yani? Harry Potter Melez Prens filmiyle büyü ve benzeri birçok kelimeyi Kanal D'ye sansürlemiş. Yani Harry Potter'ı oynatıp büyü kelimesini sansürlemek de nasıl bir saçmalık? Hakikaten Kanal D'yi arayıp sormak lazım. Anlatsana biraz ya diyeceğim. Hem Harry Potter oynatıyorsun hem de büyü kelimesini sansürlüyorsun yani. Buyurunuz. Şifalı su diye içilen suyun içinde yoğun miktarda bakteri tespit edildi. Hep birlikte Muş'a gidelim. Muş'un Gümüş Ali köyünde böbrek taşını erittiği iddia edilen ve bölge halkının tüm uyarılarına rağmen içmeye devam ettiği suyun mikrop saçtığı ortaya çıktı. Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi İskender Dölek demiş ki bu su içilebilir bir su değil. Buraya uyarıcı tabelalar asılmalı lazım diyor ama vatandaş abi şifa arayanlar hala geliyorlarmış. Şimdi burada fotoğraf da var, hakikaten söylüyorum ya, enteresan. Öyle hani böyle yerin altından çıkan kaynak bir su da değil. Yavrum şöyle söyleyeyim, mavi plastik borudan geçen şifalı su mu olur ya? Evet, su akıyor. Daha doğrusu herhalde cahillik akıyor orada. Asabiyiz, gerginiz. Al bak, tostunu beğenmeyen müşteriyi bıçakladığı iddiasıyla Sivas'ta sipariş ettiği tostu beğenmediği gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı tarafından bıçakla yaralandı. İddia edilen kişi tedavi altına alındı. Tosttur ya, tostu beğenmemiş abi. Tabii ki de beğenmediyse birbirimizi bıçaklamamız gerekiyor yani. Akıl fikir ihsanıyla hakikaten söylüyorum ya. Son şöyle bir bakıyorum bakayım. Rüyasında Hazreti Hüseyin'in kendisine üç el ateş et, sana bir şey olmayacak dediğini söyledikleri tüfekle kendini vuran Abbas Muasavi isimli bir şahıs kan kaybından öldü. Vallahi çok şey söyleyesim var. Hiçbir şey söyleyesim yok. Yani kendisi, bak şimdi habere bak, anlamaya da çalışıyorum. Rüyasında Hazreti Hüseyin'in kendine üç el ateş et, sana bir şey olmayacak dediğini söyleyerek tüfekle kendini vuran Abbas Muasavi isimli şahıs kan kaybından öldü. Üç defa ateş etmemişsin, tek seferde sen ölmüşsün. Üç defa ateş et demiş sana. Etsen ölmeyecektin yani. Vallahi azı çoğu olmaz, bir tane bir tanedir, iyi olmuş şimdi dinle. Bizden bir haber değil zaten. Sevgili dinleyenler, evet artık birazdan helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle artık final, artık veda.
1: Arif Güven Show Time. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

Sevgili misafirlerimiz, şimdi alkışlarınızla ilk dansları için gelinle damadı piste davet eder. Çocuklarınızı da almanızı rica ederiz. Ne güzel ya valla. Çok mutlu olurum ben bu şarkıyı duyunca. Şarkıyı seviyorum ayrı. Bugün de üzerimizden yük kalktı diyoruz ayrı. Umarım keyif almışsınızdır gençlik. Biliyorsunuz maksadımız belli, amacımız belli. Her gün buraya geliyoruz. Sebep? Oğlum çünkü paraya ihtiyacım var yani. O değil ya. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Becerebildiysek ne ala dostlar. Ama olmadı diyorsanız, hata varsa, yanlışlık yaptıysak, insanız, istemeyerek olmuştur. Tabii ki de sonuna kadar affola. Helal olsun, vay baba, insanlık ölmemiş. Var mı haberimiz? Var, bakayım. Buyurun bak, Konya'da milliler şampiyon, helal olsun çocuklar. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma oyunlarında 23 yaş altı milli futbol takımımız finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerek şampiyon olmuş. Gençler helal olsun valla. ...26. dakikada Türkiye öne geçti. Mehmet Özcan ara pasında sağdan ceza sahasından giren, maçı anlatır gibi anlatıyorum yalnız. Velhasıl böyle bir durum olmuş, helal olsun gençlerimize. Bakayım. Bu hakikaten çok enteresan bir durum ya. Hem çok üzücü hem de tabii yani finalde helal olsun diyeceğimiz bir durum da var. Antalya'da vicdanları sızlatan olay, bir anne bunu nasıl yapar? Haber böyle verildi. Malumunuz, bilenler mutlaka biliyorlar. Aksu ilçesi Hacı Aliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde 10 günlük bir bebek dut ağacının altına terk edilmiş halde bulundu. Ağlama seslerini duyanlar bebeğin yardımına koştu. 13 aylık bebeği olan bir anne kendi çocuğunu bırakarak aç olan bebeği emzirip doyurmuş. Kurban olurum ben ya. Bebeğini terk eden anne vicdanları sızlatırken onu şefkatle emziren anne ise insanlık ölmemiş dedi. Bir insan nasıl bırakır ya? Bebeği bırakanları bulmak üzere 3 kameradan 100 üzerindeki araç plakaları mercek altına alındı. Velhasıl ağacın altına bırakılmış 10 günlük bebekten bahsediyorum ya. Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarında bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenen bebek daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirilmiş. Tedavi altına alınmış. Yüzün üzerinde plaka tespit edilmiş gibi haber böyle gidiyor. Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş olayı benim ablam duymuş. Sabah 07'de markete gidiyor diyor, marketi açıyor. Daha böyle bir sesler duyuyor, bakıyor, bebek olduğunu görüyor. Vay be. Bebeği emziren Teslime Yılmaz ise sabah saatlerinde bulunmuş. Çocuğun ağlamasını durduramayınca beni aradılar. Ben de hemen geldim, çocuğa baktım. Çok özür dilerim, bir anda yutkunurken böyle bir şey oldu. Kucağımda salladık diyor, durmadı. Ben de anneyim, annelik verdiği duygularıyla emzirmeye karar verdim. Emzirince de ay kurban olurum, ağlayacağım şimdi yemin ediyorum ya. Uyumaya başlamış ya, çok açmış, ay kurban olurum ya. Umarım bundan sonraki hayatı güzel olur. Kurban olduğum, hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malumunuz bir tarafında güle güle yaşıyor. Saatimiz geldiğince, kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık gidiyoruz. Ne diyelim, uzatmayalım. Dostlar, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

İtalyan çok gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

albaylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbu, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: İletişimin Radyo merhaba, gücü reklamlar.
4: Doğru çeviriyle başlar. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbu. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbu, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Al

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Cebimde yok bilet param, gözlerin emreniyor bana bak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

eder nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak ne fark eder.

0: köleni.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar...

beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim. Kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,